ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sereymem kone sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutte peş yaşare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani şuan ra

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez vest

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi ki meki meki tere di tere tvami bavuri çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin desin, az yedin cüme desin, az yorin. Ne dişi elleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Allah'ım sülası bir açımın ucum yakacı idi Türkiye mi diye kefen zirahı çabı gül ebris mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerden de recu da kondurayan tabi çartıl yapın mı sen aşka faizli bir vermir atarı değildir bazı bir adı fırı kemin ebes ne hafi dina barış gül ya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami sana gildi böyle bir şekil ya nadi Muhammed ibn Terzi'ydi hakimi. Şemli'ye de Arabi halukat dedi gerden ne hep hep geber kuhara ne kerem kim geliyor bana oldu ne çıka vurun. Mücid ve tereddütünüz bağırı kuvvet yapışanına hiyalı kımakin rüke vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Ah le le arabe misurası bir rabine abayı kurul bayı şer kurul bayı garbi çöpür rasime tegimine. Aziz şümünü cem yankacıydı acemem diye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu hamak.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbestu da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav dipirsin, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.

ezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.